Missouri.

0: Radyo Esen.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Pozitif Müzik, Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

Programı başladı. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da burada Eksen Stüdyosu'nda olacağım. Size eşlik etmek için elbette. Bizler featuring Double Yellow'la açtık bugünkü yayını, Panthers New Year. Ardından dinlediğimiz bu şarkı Eddie 9V, 9 volt gibi okuyabilirsiniz. Eddie 9 volt. Then Auerbach var ya, Black Keys'den biliyoruz ama prodüktörlüğünü de tanıyoruz, seviyoruz kendisinin. Yeni çalıştığı isim Eddie 9V Down Here albümünden Rock Your Baby yorumuydu dinlediğimiz. O zaman devam edelim. Hoş geldiniz programa.

Kaçi'yi Nick Waterhouse Offenbach yorumuydu. Birlikte kaydettikleri farklı bir versiyon bu. Daha eğlenceli, daha hareketli olanı. Şimdi Mexican Institute of Sound'da devam edeceğim. Son olarak grup Meksikalı bir grup onlar. Yani isimde de var zaten. Kolombiyalı deneysel grup Meridian Brothers'la güçlerini birleştirip bu sene bir albüm piyasaya sürdüler ve turneye çıktılar. Nereden biliyoruz biliyor musunuz en çok bu Mexican Institute of Sound grubunu? Coco var ya, Coco film animasyon, oradan. Şimdi onların Jalale şarkısını dinleyelim. Enstrümantal bir şarkı.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 16 Eylül 1969. Elastica solisti ve aynı zamanda Suede'in eski kurucu üyesi Justin Frischman Londra'da dünyaya geldi.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. 8. İstanbul Fringe Festivali kapsamında Kübalı koreograf Susana Paulson 2024 Villa Nueva Eleştirmenler Ödülünü kazanan yapımı Mondo 23 ve 24 Eylül akşamı saat 20.30'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Şimdi ben dün bunu dinliyorum size çalacağım diye Fujian Miyagi'nin yeni şarkısı, bu yeni albümünden Lowest Common Denominator. Bir şarkıya benziyor ama bu bir şeye benziyor diyorum. Bakın böyle diyorum, böyle ağzımda söylüyorum. Bütün şarkıyı söylüyorum, hani dizi gözümün önünde böyle canlanıyor. Aa, bir türlü aklıma gelmiyor. Dizi de aklıma gelmiyor. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Neyse sonra buldum, bakın buralardan. Kesin etkilenmişler. Çalacağım şimdi size. Dün bütün gün radyodakilere, bakın böyle bir şey diye söylediğim, benzemiyor mu? Enderman Çiğni ile devam ediyoruz. Radyo Eksen Sabah programını dinliyorsunuz.

dın dın dın dın. Sürekli böyle radyonun içerisinde böyle dolaşan bir insan, ben de olsam sinir olurdum. O yüzden bence haklılar. Neyse, sonra kendi kendime buldum. Peter Gantim, Henry Mancini. Birçok farklı yorumu da olmuştu tabii seneler içerisinde. Bir kült olarak adlandırılmasının sebebi de aslında böyle 1950'lere bakacak olursanız, o zamana kadar daha klasik orkestrayla çalarken birdenbire böyle şahane bir tema ortaya çıkıyor. Blues Brothers da kullanmıştı Peter Gantim'i. Başka bir şey çalacağım ama ben. Aynı devam etmeyelim tabii.

Aslında bu Clint Eastwood'un da oynadığı bu Amerikan Western dizisi Rawhide'in jenerik müziği de biz Blues Brothers filminden seçtik, çektik, aldık. Bir başka böyle filmiyle popüler olan bir şarkıyla, çok da sevdiğim bir şarkıyla, film de aynı zamanda öyle, çok da severim. Oh Brother Where Art Thou filminden I'm a Man of Constant Sorrow'la devam edelim.

Ring of Fire, Johnny Cash, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Öncesinde hemen Man of Constance Sarov dinledik. O Brother Where Art Thou. Bir tane daha çalacağım. Ya zamanında şöyle bir poster yaptırmıştım. Country müzik iyidir diye. Ya tabii çok bağnazlarını falan hiç onları dinlemiyorum, görmüyorum bile de. Hani mesela şu Dolly Parton'ın 9 to 5 şarkısı şahane değil mi?

Yani aslında Dolly Parton'un işçi sınıfı için yazmış olduğu bir şarkı ama özellikle çalışan kadınların hak arama mücadelesine altını böyle kalın kalın çizdiği şahane bir şarkı. Şu anda işe giden, gitmek için hazırlanan, Radyo Eksen dinleyen kız kardeşlerim için de 9 to 5 Dolly Parton'u bir kez daha böyle anmak istedim 96.2 Radyo Eksen'in sabah programında.

0: en güçlü modern feminist marşlardan bir diğeriydi. Sisters are doing it for themselves. Eurythmics, yani Anna Lennox'la Dave Stewart, Aretha Franklin'le birlikte kaydedip piyasaya sürmüştü. Senesi 1985 bu şarkının. Devam edeceğiz az sonra.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Amon Alleyn, Bad John Boy Jules Holland'la birlikte kaydedi piyasaya sürmüştü. War Child için yapılan yardım kayıtlarından biri bu. One Love adında bir toplama albüm. Zamanında Birleşik Krallık'ta listelere giren bir numara olan şarkıları farklı sanatçılara gidip dediler ki bunları siz yorumlar mısınız? Mesela Muse, House of the Rising Sun'ı falan yorumlatmışlardı. Bakarsınız isterseniz. Ben onun içinden, o toplamadan Come On Alleyn çaldım. Fatnotronic'le de devam ediyorum. Margarita şimdi sırada.

0: Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Seyirci ile sahne arasındaki sınırların ortadan kalktığı Athene Odyssey, gençliğe dair duyguları sürükleyici bir tiyatro deneyimine dönüştürüyor. Çarpıcı görsel dünyası, güçlü ses tasarımı ve akıllı telefon teknolojisini kullanan interaktif yapısıyla kimlik ve aidiyet üzerine düşündüren Athene Odyssey, 17, 18, 19, 20 Eylül tarihlerinde Paribu Art'ta.
3: Güneş doğduğunda yanımda kalır mısın?
2: Alternatif rock'tan elektronik dokulara uzanan kendine has müzik dünyasıyla Dilhan Şeşen, 19 Eylül'de Paribu Art sahnesinde. Paribu Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Almost Monday Amerikalı bir indie pop grubu 9 Eylül'de ikinci stüdyo albümleri Thank God It's Almost Monday diye sürdüler. Ve

...lerinden çok etkilendiklerini söyleyerek bu şarkıyı yazdıklarını yaptıkları açıklamalarda yani internette de bulunabiliyor. French Kids 96.2 Radyo Eksen'deydi. Ve bence Almost Monday'de özellikle mesela Empire of the Sun sevenlerin beğeneceğini düşünüyorum. Neredeyse aynı değil mi? O bütün vokal teknikleri, falsetolar vesaire hepsi neredeyse birebir kopyalanmış gibi ama kötü mü? Değildi bence. Empire of the Sun.

Walking on a Dream 96.2 Radyo Eksen'deydi. Buradan kasab yığına geçiyorum. 4 Eylül'de 9. albümleri Act 3'yi yayınladılar ve bu albümden bir şarkıyla Silver Apple Eyes ile devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

0: Burada da bir benzerlik yok mu Empire of the Sun'la? Yani biz birbirine benziyormuş gibi geliyor şu anda şarkılarına. Ama ne eğlenmiştik Kasabi'nin konserinde. Bilmiyorum gelenler var mı? Silver Apple Eyes yeni albümleri yeni piyasaya çıktı. Kasabian zaten onun tanıtım turnesinin başlangıcıydı hatta İstanbul'dan başladılar. Yine başlangıç noktası oluyor. İstanbul kim ne kadar sevindirici. Kasabian 96.2 Radyo Eksen'le ilişim. Şöyle bir şey var bu arada. Bu şarkıyla ilgili Stephen Graham biliyorsunuzdur. Bu böyle bir lirik sözlerinin oluşan bir video yayınladılar. O da onu destekleyen kendi de paylaştı Stephen Graham. Mesela siz nereden biliyorsunuz Broadway, Boardwalk Empire'dan, Peaky Blinders'dan ben izlemediğim için siz diyorum. Ben nereden biliyorumdur kendisini.
1: Radyo Eksen'de Dürşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen. Ve de bayılıyorumdur. Bir kere Adolescence var. Elbette hepimizin böyle yani birçoğumuzun en azından eminim ki izleyip de inanılmaz etkilendiği. Sonra Snatch var. Guy Ritchie'nin kült filmi inanılmaz iyidir. Oraya o kadar iyidir ki o filmde. Sonra tabii ki This Is England, benim kendisiyle tanışma değil yani Snatch'la tanışmıştık aslında ama This Is England'la artık arşa değmişti. Ya o ne oyunculuk, ne muhteşem biri. Seviyorum. Devam edelim. Come on and get your kicks now you don't

Are You Gonna Be My Girl? Jet. Bu arada yeni filmlere de baktım biraz önce. Korku filmi çok severim. En sevdiğim şey korku filmi izlemek ve bir türlü de korkamıyorum ama neyse yani yine de en sevdiğim şey. Other Mommy diye bir film vizyona girecekmiş. Bilmiyorum belki karşılaştınız mı? Şeyle, fragmanıyla 9 Ekim'de vizyona gireceği söyleniyor. Other Mommy. Bu korku filmi sevenler bir bakarsam üstüne konuşalım isterim.

Ghosts of Space, Motorhead. Şimdi korku filmleri demişken, bununla ilgili ayrıca bence bir program yapar mıyız acaba? Herhalde toparlanırız. Ama şu anda ilk mesela size korku filmi ve müziği denildiği zaman hangisi aklınıza gelir? Benim her zaman Ramones, Pet Sematary geliyor. And the

radyoya getirdiğimi hatırlıyorum. Gerçekten getirmişim kitabımı. Çınarcık'tan almıştım Hayvan Mezarlığı, Stephen King'in kitabını. Bütün yaz başı döne döne okumuştum ve o kadar etkilenmiştim ki. Çınarcık'ın zaten böyle bir havası vardı, bilmiyorum. 80'lerde, 90'larda Çınarcık'ta olanlar var mı aranızda? Böyle bir tekinsiz bir havası vardır özellikle geceleri. Çok yakışıyordu. Hayvan Mezarlığı, bakın benim elimdeki kitabı zaten sararmış, solmuş canım kitap. 1990 basım, ikinci basım kitabı. Ya. Bu da Pet Sematary. İlk filmi iyi bence. İlk çekilen versiyonu. Ya ikincisi de iyiydi ama ilkinin yerini hiçbir şey alamıyor bence. Pet Sematary'de Ramones'un bu film için yazdığı, bestelediği şarkıydı. Stephen King'in de en sevdiği gruplardan biriydi zaten. Ramones birbirlerini çok güzel yakalamışlar. Killers'a devam ediyoruz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riskini

Size bir grupla tanıştırmak istiyorum. Belki biliyorsunuzdur, Alcazar Q ile yazıyor. A-L-Q Asar. Bu, yani sonradan bana yazarsanız neydi o diye ben hemen size cevap verebilirim. Böyle programla ilgili sormak istediklerinizi Instagram kullanıyorsanız eğer Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım, oradan ulaşabilirsiniz veya mail yoluyla. Şimdi Alcazar'a geçiyorum. Alcazar 2015 yılında Paris'te Fransız Amerikalı yapımcı ve gitarist olan Thomas Attar Bellier tarafından kuruluyor. Bu Arabian Fuzz diyorlar yaptıkları tarza. Kendisinin verdiği bir röportajda bayağı böyle Erkin Koray'dan, Selda Bağcan diyor. Erkin Koray, Selda Bağcan, Barış Manko, bunlardan sadece bunları sayıyor. Evet, etkileniyorlar Anadolu Rock'tan. Ama bu bayağı etkilenmiş. Şimdi şöyle de bir güzelliği var. Mesela az önce dinlediğimiz Lee Ranaldo ile yapılmış olan bir kayıt. Sonic Youth'tan tanıyoruz evet kendisini. Sonra Jalo Biafra ile yaptıkları kayıtlar var.

Sar, Ahlan ve Sahlan en popüler şarkılarından biri bu. Dediğim gibi sadece böyle saydıkları isimler arasında sadece Türk müzisyenler olması değil, ilk dikkat çekenlerden biri tabii ki yani müzikleriyle ilk önce, sonra ne oluyor diye.

Az önce zaten dinledik Lee Ranaldo ile birlikte Sonic Youth'dan After Us Shark dinlediğimiz şarkıydı. Dead Kennedys'den Jello Biafra ile birlikte kaydettikleri şarkı da çok iyi. Şimdi ben Instagram hikaye bölümünden paylaşacağım. Devamına bakmak isterseniz Alkaser 96.2 Radyo Eksen'deydi. Guess what parkin'?

The Words That Made Murder, PJ Harvey 96.2 Radyo Eksen'deydi. Dün Bella Freud'un bir programı var. Belki izliyorsunuzdur, dinliyorsunuzdur. Çok beğeniyorum ben. Hem çok rahatlatıyor hem de böyle sevdiğimiz ya da merak ettiğim sanatçılar, kişiler hakkında farklı farklı bilgilerde, daha samimi şeyler de öğrenebiliyorsunuz. Neyse, onun programında Nick Cave'i izledim dün. Bella Freud da bu arada Sigmund Freud var. Yani Sigmund Freud, psikanalizm kurucusu. Sigmund Freud'un büyük torunu. Yani nasıl bir şöyle, torununun çocuğu. Babası da bu arada Bella'nın Lucian Freud. İnanılmaz bir resim. Neyse, İzlersiniz eğer merak ederseniz, uzunca bir program. Yani hepsi öyle bölümlerin. Nick Cave Ankle Boot'tan nefret ettiğini söylüyor. Nasıl derler yani, yarım botlar vardır ya. Bir kadına hiç yakışmayacak bir şey. Hiç hoşlanmam, nefret ederim. Bir tuhafıma gitti, komiğime gitti. Yani Nick Cave'in bu kadar spesifik bir şey, bu kadar tatlı olması. Bakarsınız devamına isterseniz, anlattıklarına. Böyle oğlunun ölümünden de bahsediyor, sahnesinden de bahsediyor, giydiklerinden de. Şimdi de biz programa Do You Love Me ile devam ediyoruz. Nick Cave and the Bad Seeds.

0: That's Your Problem. Block Party'nin yeni şarkısıydı bu dinlediğimiz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programında. Çok beğendim. Çok beğendim. Anatomy of a Breeze Romance albümlerinin ismi bu albümdendi. Not Your Problem. Dinlediğimiz 96.2 Radyo Eksen'desiniz. Bu arada az önce bahsettiklerimden Alkasar'ı paylaştım. Instagram kullanıyorsanız hikaye bölümümde beni bulabilirsiniz. Hesabımda Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar. Az önce bahsettiğim programı da soranlar var. Onu da paylaşırım ya da mesaj atarım size.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Avicii Vocal Selection bu şarkıyı senin için seçti. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Akıllı telefon teknolojisini canlı performansla buluşturan sürükleyici tiyatro deneyimi Athena Odyssey, The Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival seçkisinde yer aldı. Kimlik ve kuşaklar arası bağ sorgulayan oyun 17, 18, 19 ve 20 Eylül'de Paribo Art'ta. Öncesinde telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Biletler için Paribu Pass.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 10

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Say Shakespeare Sisters, öncesinde Annie Lennox dinledik. No More I Love Yous Radyo Eksen'deydi. Şimdi Larita Mitsuko ile devam edeceğim yayına. Çünkü ne yazık ki grubun efsane solisti Katrin Ringer hayatını kaybetti. Onu anmak Fransız müziği için önemli bir gruptu zaten. Onu anmak için bir parçalarıyla devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programı

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu arada reklama girmeden önce Tipa Tipo'nun ve Pahoa'nın Prizma şarkısını dinlemiştik. Çok saçma sapan bir şeye bakıyordum, o yüzden anonsunu kaçırdım. Yani Nick Cave'in saç boyasının markasına ve çünkü karısıyla birlikte, Suzy ile birlikte aynı tüpten çıkıyor bizim saç boyalarımız diyordu. Neyse, ona bakarken bulamadım da bir de yani anonsu kaçırdım. Şimdi Tipa Tipo ile ilgili şunu söyleyecektim. Tropikal yat müziği diye bir şey çıktı. Bakarsınız isterseniz. Şimdi normalde bir yat müziği vardır. Böyle 70'lerde 80'lerde özellikle Amerika'da daha böyle lüks hissettiren melodi dedikleri işte böyle Steely Dan'leri, Toto'ları, işte Christopher Cross'ları falan betimleyen bir müzik tarzıydı. Şimdi bir de tropikal yat müziği eklendi. Daha böyle Latin ve tropikal ritimleriyle birleştirdiklerini söylüyorlar. Tipa Tipo da onun örneklerinden biriydi. Öyle.

Professional Widow Armand Van Halen remixiyle zaten bu versiyonuyla çok popüler olmuştu. İngiltere listelerinde bir numaraya kadar yükselmişti. Tori Amos 96.2 Radyo Eksen'deydi.

0: Robert Plant'in ağladığı o inanılmaz muhteşem performans. John Bonham'ın oğlu Jason Bonham'ın da Heart ekibine Davul'da eşlik ettiği o gerçekten çok, ya ben de ağladım. Şimdi de olsa ağlanacak kadar iyi bir performanslı Stairway to Heaven 96.2 Radyo Eksen'deydi.
1: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
3: Reklam.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
6: Sen neymişsin Shop'n'Fly?
7: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bang Bang yorumu Betty Chang 96.2 Radyo Eksen'deydi. 1960'lı 70'li yıllarda büyük popülerlik kazanmış Hong Kong ve eski bir şarkıcı kendisi Betty Chang. Bugün de böyle dinleyelim dedim Bang Bang. Ve programın da sonuna geldim. 9.53 oldu saat. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 7'de tekrar burada Eksen Stüdyosu'nda olacağım. Bu arada bana ulaşmak isterseniz, programla alakalı sormak, söylemek istedikleriniz, fikirler, görüşler, öneriler varsa lütfen buyurun. Instagram kullanıyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Tek kullandığım sosyal medya orada. Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar. Kullanmıyorsanız gülşah.güray@radioeksen.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Görüşürüz, hoşça kalın.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Getir büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo.

96.2 Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
5: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
6: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
7: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
9: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

96.2 Radyo Eksen. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
3: Shake, I sweat, it stings. Cheek.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 16 Eylül 1970. Led Zeppelin Melody Maker okuyucuları tarafından en iyi grup olarak seçildi. Bu, son 8 yılda Beatles'ın en iyi grup unvanını kazanmadığı ilk anketti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Alternatif rock'ı elektronik dokunuşlarla buluşturan Dilhan Şeşen, kendine özgü sound'u ve yüksek sahne enerjisiyle 19 Eylül Cumartesi akşamı Paribu Art'a konuk oluyor. Dilhan Şeşen konserine katılmak isteyen dinleyicilerimiz için 2 adet çift kişilik davetiye hediye edeceğiz şimdi. Bunun için aramanız gereken numara ise 0212 304 06 70. 212 304 06 70.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop & Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shop & Fly? Fly.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
4: Hi, I'm Tom from Wild Beast.
5: Hi, I'm Chris from Wild Beast.
4: And you're listening to Radio XN 96.2.

0: 96.2 Radyo Esen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Esen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Seyirci ile sahne arasındaki sınırların ortadan kalktığı Athene Odyssey, gençliğe dair duyguları sürükleyici bir tiyatro deneyimine dönüştürüyor. Çarpıcı görsel dünyası, güçlü ses tasarımı ve akıllı telefon teknolojisini kullanan interaktif yapısıyla kimlik ve aidiyet üzerine düşündüren Athene Odyssey, 17, 18, 19, 20 Eylül tarihlerinde Paribu Art'ta. Güneş doğduğunda yanımda kalır mısın? Alternatif rock'tan elektronik dokulara uzanan kendine has müzik dünyasıyla Dilhan Şeşen, 19 Eylül'de Paribu Art sahnesinde. Paribu Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2 Radyo Eksen.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz. 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Umran Oto Ekspertiz. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

perhaps. Herkese merhaba. Burası Radyo Eksen. Günlerden Çarşamba 16 Eylül saat 8'e dek. Her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım bugün. Kisas, kisas, kisas yorumu Cake'ten dinledik. Perhaps, perhaps, perhaps. Sırada The Decemberists var. 16 Military Wives.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

90'lar başındaydık. Wish albümlerinden To Wish Impossible Things. Cure sonrasında bugünkü program Fontaine's DC ile devam ediyor. Marianne.

Leaning Against the Wall. 96.2'de Kings of Convenience dinledik. Kısa bir ara vermeden önce Yeni Zelanda'ya Lady Hawk'la geçelim. 2008 yılından bu kayıt. Back of the Van 96.2'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

Günün yenilerinden biri Eels. Cookie Happened albümüyle Eels Time'ı takiben 2 yıl aradan sonra dönüş yaptı. Yeni bir single Congratulations to Me eksendeydi. Programın yeni saatine Kurt Weill'le başlıyoruz. Radyo Eksen'de Chance to Bleed. So-

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

96.2 frekansında önümüzdeki günlerde de sıkça duyacağınız şarkılardan biri Soft Loft, Gravity's Pull dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi Tame Impala remixiyle Elvis Presley radyolarınızda. Edge of Reality.

Set the Record Straight riff sonrasında Santana Chris Cornell işbirliği Whole Lotta Love yorumu radyolarınızdaydı. Reklamların öncesinde The Hives'la devam ediyor bugünkü program. Hate to Say I Told You So.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop'n'fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

0: Alternatif rock'la elektronik dokunuşları kendine özgü bir şekilde birleştiren Dilhan Şeşen, güçlü ve yenilikçi sound'uyla 19 Eylül akşamı saat 21.30'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Getir büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

The Clash eksendeydi. Overpowered by Funk. Ardından Kool and the Gang dinledik. Get Down on It. Burası Radyo Eksen 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Saatin kapanışını The Ting Tings yapacak. Shut Up and Let Me Go.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribo Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Seyirci ile sahne arasındaki sınırların ortadan kalktığı Athene Odyssey, gençliğe dair duyguları sürükleyici bir tiyatro deneyimine dönüştürüyor. Çarpıcı görsel dünyası, güçlü ses tasarımı ve akıllı telefon teknolojisini kullanan interaktif yapısıyla kimlik ve aidiyet üzerine düşündüren Athene Odyssey, 17, 18, 19, 20 Eylül tarihlerinde Paribo Art'ta.
3: Güneş doğduğunda yanımda kalır mısın?
2: Alternatif rock'tan elektronik dokulara uzanan kendine has müzik dünyasıyla Dilhan Şeşen, 19 Eylül'de Paribo Art sahnesinde. Paribo Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribo.com adresinden veya Paribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribo Pass.
0: Paribo Art sundu.

2001'de Is This It'le tanıdığımız The Strokes, kariyerlerinin 25. yılında 7. stüdyo albümleri Reality Awaits'i yayınladı. Bu albümün single'larından Lonely in the Future Radyo Eksen 96.2'deydi. 18.10 bugünkü programa Muse'la devam ediyoruz. I Belong to You.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen'de.

Funboy 3, Our Lips Are Sealed. Burası Radyo Eksen, sırada 80'ler başına ait bir şarkı var. Aynı isimli ilk albümlerinden Liverpool çıkışlı A Flock of Seagulls radyolarınızda. I Run So Far Away.

0: 96.2 Radyo Esen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 16 Eylül 1996. Pearl Jam No Code turnesinin ilk konserini Seattle'daki Key Arena'da verdi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

Time Wind, Back bu şarkıda Fransız ikili M83'ye eşlik etti. Saatin kapanışını Tame Impala ile yapıyoruz. Radyo Eksen'de Let It Happen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Modern Times New Roman sonrasında Queens of the Stone Age'in 30 Ekim'de yayınlayacağı yeni stüdyo albümü Perfect'ten dinledik. Radyo Eksen 96.2'de bugünkü programda 4. ve son saatin içindeyiz. Şimdi Billy Idol dinliyoruz. Eyes Without a Face.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stagepass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

Londra vekili Ned Frank ve John Moody'nin projesi Frank Moody, I'm in a Funk'la eksendeydi. Kısa bir ara vermeden önce sırayı Duran Jones and the Indications alıyor. With You.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Akıllı telefon teknolojisini canlı performansla buluşturan sürükleyici tiyatro deneyimi Athena Odyssey, The Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival seçkisinde yer aldı. Kimlik ve kuşaklar arası bağı sorgulayan oyun 17, 18, 19 ve 20 Eylül'de Paribo Art'ta. Öncesinde telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Biletler için Paribu Pass.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Yaz zamanı artık bu akşam programın kapanışını Dire Straits yapacak. Doors sonrasında Tunnel of Love dinliyoruz. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Esen.

Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yeah, she.